0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
26: İt Türkiye hangiye radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında.
1: Voici une chanson
0: Dökmedim
1: intitulée
0: gönlümü
1: Dayan
0: kimsenin
1: Yüreğim,
0: gözlerine.
1: chantée par Yıldız
0: Ey
1: Tilbe.
0: aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye radyoda.
13: Hosume Türkiye'yi zayne radyo kayağını.
14: Petersiye radyo sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç radyo voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овазы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
6: Ye sadai Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este Radyo Voz de Türkiye.
22: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
23: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ana tilimizda TRT'ning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 18 avgust seshanba. Hozir Anqara vaqti ishlangan soat 1, Urumchi vaqti ishlangan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizda har kuni Anqara vaqti ishlangan soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti ishlangan soat 4dan 5gacha bo'lgan Allohdan turksat 3a, turksat 4a so'ng yomroqlari Radiomuzun internet sayfaları www.tratuyghurcha.com ya ki www.tratuyghurcha.com internet adresleri arkalık bir hastalığını buldum. Alışırımızdan tekrarını her gün Ankara vakti yetiken saat 5'ten 6 içe, Ürümçü vakti yetiken saat 8'den 9 içe bulgun Allah'ta, kısa dolgun 31 metre 9465 kilogersi'de sönüyüm ve internet arkalık anlığını buldum. Hürmetli radio dinleyicilerim, anlayışımızdan bugünkü cedvalda haberler, yıldızların kelgen sıra, Türk dünyası münevvarları ve erkin nakşi müzikle katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu içe silebilen bilebilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin, riyasetçilik kalemen.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, endi haberler anlayışlar. Bunun da Türkiye rayonu yolakları, şunakla dünya vezeti münasebetlik en iyi uçurlarına selamların ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizden kısımız mıları tıvan ikçam. Erdoğan bilen Trump yarandı kürülgen ciddiçilik ve Gazze tünüşlük musabısı doğrusu da sohbetleşti. Netanyahu bilen Koşner otursa da Gazze'ye kartılgan hücumlar meselesi de fikri oşuşması kökürüldü. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemen'in köpü yokun pıralı terapetleri doğrusu da agahlandırdı. Japonya, Amerika, Cenab-ı Koreya, Japonya müdafiye emkarlıkının ait edilir Ahmet'e yekkelikini bildirdi. Ferrari'nin tüncü tok altınbirli 40 milyon dolarlık rekord bağıdı satıldı. Radyo Noche, aziz dostlar, emnedeklanan bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezmurlarda basalım. Erdoğan bilen Trump İran'da kurulgen ciddiçilik ve gazet enişlik musabısı doğrusu da sebatlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilen Amerika Prezidenti Trump telefon sohbetinde de rayonluk ciddiçilikle ve gazet tınışlık musabısı sözü toxtaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington bilen Tehran hükümetleri oturursa da diplomatiya yollarının en yukarı çekte işletilişi gerekliliğini takdirdi. Erdoğan yine İsrailiyenin Filistin zeminlik yeri kırgınçılık uğruşurun ki Türkiye'nin uzun müddetlik tınışlıkka ve gazetinin kayıtı kuruşka karatkını kullanışını takrarladı. Netanyahu bilen Koşner otursa da Gazze'ye kartılgan hücumlar meselesi de fikir aşırması kökürüldü. Merkezi İsrail'e yerleşken 15. televizyon kanalının haberi kırgında İsrail'e başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika vekili Jared Kushner'a İsrail'in Gazze'de nişanlık canı zamın bulgan hareketlerini dağılmıştırış niyetinin varlığını yetkizgen. Kushner bahsede bu hareketlerine karşı çıkın. Mezgür sebep Filistin'in karşılık görüşü çarkıda Hamas'ın kuralsızlandırış ve İsrailiyenin rayonunun çekilişini ölçüge ağan Amerika kollağı atkan Gazze tenişlik planını yolu koyuşku münasebetlik pek okşaşmatıkı külülgen bir mezgilde elip berildi. Filipin'deki bir tılık otur mektepte kurallık ucum yüzbürüp tut kişi hayatına ayrıldı. Filipin'nin cenubidiki Zamboanga şehirde bir okuguşa tarafından edip bir ilgallıkı tahmin kılıngan kurallık ucumda iki okuguşa ve iki hafızlı kadimi hayatına ayrıldı. Filipin'nin cenubidiki Zamboanga şehirde caylaşkan bir tuluk otur mektepte kurallık ucumuz bürüp destekki merhametle kırganda 4 kişi hayatına ayrıldı, 9 kişi yaralandı. Devletlik taşırışı darısından bildirişçe ucum deris başlanıştığını sel ilgir yüzbeğenin. Mektepke tapancı bilen kirgen hücumçunun şu mektepten puturuş aldıdaki okuguşu hikayelike feraz kılınmakta. Hazırca hücumda iki okuguşu ve iki hafsızlık hazımının kızaklı kalıqa cazımlaştırıldı. Dairli hücumunun gelip çıkış sahibini ve mektepteki hafsızlık uçuklarını netlaşışın tekürüş başladı.

Radyonuçu aziz dostlar, emdi Harun Kolçuk Yaşar icrasıdaki Akaş Bey'in ayrılığı bilen Tarkan icrasıdaki

TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmenleri, bazı cayla buludu ki, insan uladın yaraklaşkandı mı, bu cayla insanın kalbinin yaraklaşmaydı. Bir öğünün tamları, bir yüzünün üstten yolları, yarakladı kalan bir tağın külengisi, ya ki illa ilgirdin sürülüp gelgen bir nakşi avazı, vakitin içinden ötüp, eslimelerde yaşnaşında onlaştırdı. Suriye Türkmenlerinin hikayesi mi, Halep'nin koçulardan bayır bucakman tağları geçe, Fırat kırgaklardan Irak coğrafyayla geçe sosulgan aşındak bir musafının izlerini saklıp gelmekte. Bu musafede küç fakat makan almıştırışlı emez, belki til, nakşa, enene ve eslimler bu bile ilip menştir. Bugünkü programımızda bu esliminin koşaklarda, mersiyelerde saklanan azaplarına ve barlık ayrılışlığa karmayı kelisiyi tutaşkan üç mes ümitlerine kulak salınız. Kenandakta da kıtınla programımızda bulsun. Suriye Türkmenlerinin yıldızı Türkistan'dan Anadolu ve yakın şarkı sözülgen köçüş ikimi içi şekillengen. Selçukiyla ve Osmanlı devirden başlap, hele Bayır Bucak, Lazkiye, Hama, Humus, Rakka, Telebiyat ve Demşik ülkelerine yıldız tartkan. Karvanla, koşunla ve köçüşle kesişken bu kent medeniyet coğrafyası da Türkmen amlısı özleri yaşayan rayonlarının tesirinde özgücü şive, enene ve müzik şekillerini terakki kıldıgan. Bu medeniyet coğlanmasının en küçülük merkezlerden biri olan Bayır Bucak'ta tağ, orman ve deniz bilen arlaşıp terakki kıygan turmuş Türkmenlerinin tili ve enenlerine özgücü tüspegen. Suriye Oğuzlarının yani Türkmenlerinin medeniyet hayatı da

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hürmetli ihlasmenleri, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızın bugünkü bölümü de Kaygısız Abdal Türk tesavvufunu Mısır'a ilip bağan Alperen hakkı da toktulumuz. Kınavındak da halkaralık münasibetle mütexessisi Doktor Cemil Doğaçepek'nin bu vaxtik analizga kulak sağaysla. Türk zeminide esirler boyu yanırıp gelgen bir nefes, bir sada, bir ışık vardır. Ubosumu Kaygısız Abdal'ın sadasıdır. Türk tesavvufunun abidi karakterlik simalardan biri boğan bu uluq evliya, pekat bir şairle emez, belki Türk İslam dünyasının kumul haritisi de üçmez iz kaldığıgan bir Türk mütesavvuptur. O, Abdal Musa'nın təlim terbiyesi deyitilgen, Türk İslam tepekkürünü Türkçü ifadilgen, kalipke hikmet bilen hitap kıygan bir Türk İslam tepsidir. Alaniye'de Alaeddin Gaybi ismi bilen dünyaya gelgen Kaygısız, Almalı Beglikinin veliahtiydi. Lekin takdir onu kilişten burun kalemge, tahtten burun dervişlikke yüzlendirdi. Rivayet kılınışça, o şu rayında avu çıkan bir tağda üzü yarlandığıgan bir kiyikten kaynedin koğlap, Abdal Musa hanıqasığı bir yit barıdı. Uyada koltuğunun astıdan çıkan ok bilen üzünü kütüvağın Abdal Musa'nın karamet aldı da eyran kalıdı. Bu uçuruşuş onun menevi cihetten kayıt tuğuluşu hesaplındı. O tacini, tahtini, beglikini taşlap, pidayı derviş süptüde Abdal Musa'ya şagird buludu. Kaygısızlığın en körünerlik alaydiliklerden biri onun Türk diliğe boğan muhabbetidir. Onun şiiriyeti halkının tili bilen süzleydi. Türk milletinin kalbinden süzülüp çıkan sözler bilen hakki yüzlünüdü. Beglerimiz her hıl gülle üstüge, yığlap gelir Şahim Abdal Musa'ya degen misralarda pekat bir mürşetki boğan emez, belki bir milletinin medeniyet eslimsigi boğan sadakat mellikimiş bazılındı. Onun eserleri de hem çunkur tesavvuf ufkumları hem Türk milletinin yaşaşka boğan iştiyakı, yumuri, akıl parasiti eksettirilgen bir bayan uslubu ba. Tüvendiki misralla onun kalender ruhini eksettirdi. Men kazıdın bir gaz aldım, boynu uzun turbidin. 40 abdal kinini kurtup, 40 gün büyüldü. Kaynat hemen ama kaynamaz. Bu bitlerde fakat yumurlu emez, belki halkının turmuşu, aşkanısı, dervişlik yoldaki kıyınçılıkla ve sevirçallık bilen yoğurulgan bir kalıp terbiyesi işare kıldıgan simvolluk mənimi ba. Kaygısız, hak yolu da akıl bilen muhabbetinin bilgi meniş gerektikini teşebbüs kıldı. Tesavvupunun mahiyetini çunkurlap kirgen bu posiye, Kaygısız Abdal'ını Yunus Emre'nin izbasarı Katar'da urlaştırdı. Kaygısızlığın şiirleri de pekat şık ve hikmetle emez. Belki Türk milleti yaşayan coğrafyanın hidi, sadası, hatta yumurumu mevcut. Taş bakala taş bakala namlık şiiri de tebiyetli süzletküzüdü. Hayvallığa insani hususiyetlerini yüklep kinayelik bir menzirisizlik biridü. Tögü münçüki kiripto, muzayını dellalçılık kılıdı, su sihirini münççü boptu, nöbet talep kılıp çıkmakçı. Bu mısraladı körülgen yumur pekat küldürüş üçünle emez. Sahtı dindarlığa, şekil vazlığa, mütkebbirliğe verilgen bir şapılak dep mukarılış gerek. Kaygısız Türk İslam tesavvuf işi de yumurunun ornunu en yakşı namayan kıygan tesavvuplarının biridir. Türk milletinin İslamlaşış cariyanda mühim rol oynayan Kurasan evliyalarının 14. esirdeki parlak çolpunu boğan Kaygısız Abdal, Elevi Bektaşi enenis

Qudüs'te bolgunidek bütkül Türk İslam ırpançılıkıdı mı çunkur iz kaldıgan. Abdal Musa'nın sır igisi kılıp yetiştirgen bu eren, Mısır'ı çiğitip verip uyadı kurgan kanıqası bilen büyük bir Türk ırpan uçkını berpaqiyan. Onun kanıqası pekat Mısır'da emez, Anadolu ve Rumeli'deki Bektaşi dervişlerinin en muhim tayanç noktalarından biriga aylangan. Kaygısız Abdal'ın Mısır'daki kanıqası 1944 yılı silingan ve 1957 yılı geçe mavcutluğunu saklap gelgen. Bu kanıqanın orun basarlar arasında Anadolu'nun tüt terpidin gelgen Türk dervişleri var. Alanya'dan Yusuf Baba, Berecik'ten Ali Baba, Burdun'dan Yörük Mustafa Baba. Bu isimle kaygısızlığın kanıqasının fakat bir ibadetgah emez. Belki Türk birlikinin bir menevi merkezi kellikini mi köstük beridu. Kaygısızlığın şehirlerde Abdal Musa'a boğan çunkur sadakite köp tilgilinidu. Ustazdan ayrılıp kalan çağlarda bir dervişinin pirigi boğan sığınışını şiir bilen ifadeleydi. Kaygısızım, ayrılıp kaldım pirimden, yığlap gelir Şahim Abdal Musa'a. Bu Mısır'a fakat şahsi bir hesretle emez. Şundakla Anadolu'daki her bir Türk perzentinin bir ulukka, bir menevi tekçige, bir ütmüş gibi olan sadakatini bayan kılıdı. Kaygısızlığın sığınışı milletinin sığınışıdır. Ustadığı olan sadakati Türk milletinin ütmüşüge, itikadığa, medeniyetige olan sadakatidir. Bugünkü günde okurmelde anlıkçıla kaygısız Abdal'ını pekat bir hanıka şairi süpüt edemez. Belki Türk dilini, ilim tili ve ışık tili kıygan bir okutukçı, bir danışman, bir yol açıkçı süpüt tonuş gerek. Onun tili bizge pekat şiirli üretmeydi. Türkçü bilen hakki kandak yetişini köstüp biriydi. Onun hayatı pekat bir dervişinin rivayet edemez. Belki Türk milli ruhunun tarihi inkasıdır. Kaygısız Abdal Anadolu bağırda yitilgen bir Türk perzenti bolu süptü bilen kalbimizge ilham şık bizden imanımızdır rep neda kılıdı. Ve biz şunu bilimiz ki bu milletin imanı da hem akıl hem muhabbet hem til hem ırpan bağdır. Qadirlik radioni uchqirimdashlar. Yuqorida xalqaroliq munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'och Epekning analizini oldinglar. Kelar hafta yana boshqa yangi munavvarlarimiz bilan tanishguncha aman bo'lg'aysizlar. Xayr xosh.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangi radio ya?
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Oda Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 18-idir. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışına kulak asırsınız. Programımız Türk Satın 13685 kısa dalğası ilə yayımlanır değerli dinleyiciler. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

turunda fikir oluştular. İlbaşı Erdoğan, Washington hem Tehran jetekçilikleri arasında diplomatik kanallarını maksimal kullanu gerekliliğini ısızıkladı. Erdoğan şulay ok Türkiye'nin daimi tanışlıkka hem İsrail'nin Filistin'deki genosid soğuşundan son Gazze'ni turguzuğa kogılışlı yokluğun yoğarttı. İsrail'de ornaşkan 15. kanal haberine korağanda, İsrail Premier Ministri Benjamin Netanyahu, AKŞ vekili Jared Kushner'a, İsrail'nin Gazze'deki maksatçan operasyonların devam eterge niyetle uturunda jitkirdi. Kushner bu operasyonlarga qarşı çıktı. Süleşu Hamas'ını kuralsızlandıru, hem İsrail kişilerinin tübekten şigenuin de uz işine olgan, AKŞ tarafından hoplangan Gazze yol kartısın gamelge aşırı boyunca fikir karşılıkları kuzetilgen şırda usta. Birleşken Milletler İyişmasının Kişi Hukukları Yukarı Komissarı Volker Türk berilişlerinin yongarı arkasında tınış halık ölümleri ordu sebeple Yemen'deki kiyerinkilikini tiz orada kimitirge şakırdı. BOMU 6 Ağustos'tan beri hükümet kontrolündeki tübeklerde Husi hücumlarında tınış halıktan kim digende 17 kişi öldü yeki yaralandı deyip haber etti. Tolu kulemli nizakka geri kaytma meselesinde kisetti. Япония соклану министрі Синдзиро Коудзуми, Япония, Америка Кушма Штатлары һәм Көньяк Корея арасында куркынычсызлык өлкәсендәге хезмәттәшлек, төбәк тынычлыгы һәм тотрыклылыгы өчен бик мөһим булып кала дип белдерде. Коудзуми бу белдерүне АКШ башы Трампның Сеул белән алып барылган хәрби күнегүләрнең кысасын тарайту карарыннан соң ясады. Ferrari'nin birinci tuğusunca elektr bilen işlevşi modelinin mahsus versiyası Kaliforniya'dağı Hayriye auksiyonunda rekord bayağı 40 milyon dolarga satıldı. Zakaz boyunca işlengen maşina auksiyonda satılgan en kıymet yanğı avtomobil buldu. Borluk akşalarda mağarif proyektlarına tutulacak.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanıyısız.
1: İran Dışkı İşler Ministri Abbas Arakçı, İran bilen Akşı arasında iyun ayında Pakistan'da tizilgen kilişini gamelge aşırudağı en zor kirtenin İzrail buluğun bildirdi. Dışkı İşler Ministerliğinin Telegram akkauntundağı mağlumatına korağanda, Arakçı jiyılışta yasağan çıkışında 28 fevralda Akşı İzrail tarafından İran'a koşu başlangan soğuştan son alıp barılgan diplomatik prosesini beyeledi. Tehran bilen koşu yak orasında tizilgen kilişinin İran menfaatlerine turu kiliğun etken Arakçı, Akşının iki otnadan da azıraq vaqt uzgaş kilişini buza başlavın bildirdi. Ul İzrail bu kilişini tırmışqa aşırudağı en zor kirte dedi. Diplomatik unguşunun uzinin yaki tışkı işler ministerliğinin unguşu bulmağın etken Arakçı, bu İran halkının jenguiydi. Bu suğuşta koşuluk kursatunin dışmanını İran'ın talaplarının kabul iterge mecbur etunin neticesi idi, dedi. İzrail harbi uçuşları Suriye'nin tün yağında İdlib tübəginin gün çıkışındağı taşlandıq Ebu Zuhur harbi aerodromuna 4 hava hücumu yasadı. Jirli şıganaqlar hücumlarının jirli vaqt bilen ertengi saat 3 tiresinde buluğun, hem İzrail harbi uçuşlarının Ebu Zuhur harbi aerodromun 4 tapkır beruun haber etti. Hücumlarda kurbanlar yaki yaralanışlar bulup bulma oturunda elege mağlumat yok. Suriye hakimiyetleri de elege hücum turunda birinde bildiru yasamadı. Esed rejimi jimirilgenşi İzrail Suriye'de İran İran kişilerine hem Hizbullah pozisyonlarına hücumlar iyiştirdi. Rejim jimirilgenden son, İzrail Suriye boyunca kural hem raketi saklağışlarına şulayuk stratejik harbi obyektlarına hücumların kin etti. Filipin'nin kün yağındağı orta mektepte bulgan atış neticesinde başlangıç mağlumatlarına korağanda 4 kişi helak bulgan, 9 kişi yaralangan. Milli Tekşürü Bürosu hücumunun Filipin'nin kün yağındağı Zamboanga'dağı orta mektepte dersler başlangan çoğuk bulganın bildirdi. Bildirüde mektepke kural bilen kirgen hücumşinin yuğarı sınıf okuşusu buluğu farazlana dip etile. Birinci mağlumatlarına korağanda hücum neticesinde 2 okuşu hem 2 soğuşu helak bulan 9 kişi yaralangan. Bildirüde hücumunun sebebin hem mektepte korkunuşsuzluk kaidelerin buzu ışıraklarının aşıklığı için tekşürü başlangan deyip istele. Filipin ilbaşı Ferdinand Marcos, eminli hizmetlerine hücumunu jintiklap tekşürüge kuştu. Marcos şulayu hakimiyetini mektepler hem jirli cemgiyetler bilen hizmetteşlikte okuşlarının korkunuşsuzluğu şaraların kişiytirge şakırdı. İyun ayında